olduğunu öğrendim. Negative file the RLA Charles, you know, suspended a total of 1010 digits.